Tatakusa. No zamamseliku. No zamamseliku. Zama zama magic. Itatakusa. Itatakusa. No zamamseliku. Njalo ngeSonto ngo-3 kuya ku-6 ekuseni. Kukhozi FM.